sizin şirkenin. Bergis Birge, Bergis, Bergis! Gülüyor. Tamaşa! Kuvanışım az kağın. Jürbürükken.